her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Şimdi koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular, yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Hadise'nin Ara Beni şarkısı global listelerde yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 89. sırada olan şarkı bu hafta 73. sıraya kadar çıktı. Yani Hadise dünyaya doğru adım adım ilerliyor diyebiliriz. Bakalım bu yükseliş daha nerelere kadar gidecek?

0: Kulübü FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Atiye'den yepyeni bir şarkı geldi. Olay isimli yeni çalışmasını müzikseverleriyle buluşturdu. Sanatçı yine enerjisi yüksek bir parçayla karşımızda. Ben çok sevdim. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

Alo FM'den Azla Güne merhaba, devam ediyor. Umarım güne güzel bir başlangıç yapıyorsunuzdur. Hafta sonunun keyfini çıkaran herkese güzel bir sabah diliyorum. Ve yeni uyananlara tekrardan günaydınlar dilerim. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek, güne eşlik edecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.

Arabiye'de geçenlerde güzel bir buluşma yaşandı. Dedupluma'nın konserinde konuk olan 84, Ölürüm Hasretine'yi birlikte söyledi. İki grubun enerjisi de şarkıya ayrı bir hava katmış. Böyle sürpriz düetleri sahnede görmek gerçekten güzel.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de Nazlı Güne merhaba devam ediyor. Sırada sabahınıza yakışır güzel bir şarkı var. Radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

Simge severlere güzel bir haberim var. Simge bu kez Harbiye'ye akustik bir gece için hazırlanıyor. 17 Ekim Cumartesi akşamı sahne alacak sanatçı. Şarkılarını daha sade ve samimi bir atmosferde seslendirecek. Simge'nin şarkılarını akustik dinlemek bence de güzel bir fikir. Harbiye'de keyifli bir gece olacak gibi görünüyor. Ben şimdiden çok merak ediyorum. Orada da olmak çok isterim.

0: Küpe FM reklam.
1: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da. İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055. Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım bu güzel sabahınıza biraz da olsa keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ha bu arada Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küp FM'in hafta sonu yolcuları, müzik dünyamızın en iyileriyle bir yandan sizleri buluşturmaya devam ederken, bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için film arasına hoş geldiniz arkadaşlar. Vizyonda neler var, sevdiğiniz oyuncuların yeni projeleri neler, bu aralar hangi filmler revaçta, hep beraber öğreneceğiz. Film arası başlıyor.

0: Reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzikal takınız Küpe FM'de film arasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sinema dünyasının dahi çocuklarından en önemli yönetmenlerinden birisi M. Night Shyamalan'ı masaya yatıracağız. M. Night Shyamalan'ı masaya yatırmak. Yani onun en önemli filmlerinden bahsedeceğiz. Böylelikle güzel tavsiyelerde de bulunacağız naçizane. M. Night Shyamalan'ın 1999 yılında bizlere sunmuş olduğu o efsane gerilim filmi Altıncı His'le çok büyük bir patlama yaptı tabiri caizse dünyada. Dillere destan oldu. Aman Allah'ım, bu nasıl bir yönetmen, bu nasıl bir film? Çok iyiydi gerçekten. Bruce Willis başrollerdeydi. Çok yetenekli küçük bir çocuk karşımıza çıkmıştı. O nasıl bir oyunculuk, filmin sonundaki sürpriz, o nasıl bir sürpriz, nasıl bir film, böyle bizi ters köşeye yatırmıştı. Böyle filmler daha önceden de vardı, sonunda çok büyük bir twist olan. Ama Altıncı His bu konuda bir mihenk taşı oldu ve hepimizi şöyle bir hallaç pamuğu gibi savurdu, attı. Çok beğendik. Ben herhalde 3-4 defa falan izlemişimdir hayatım boyunca. Artık hani bugüne göre çok eski bir film olduğu için izlemeyen çok yoktur diye tahmin ediyorum, ama çok genç dinleyicilerimizden vardır herhalde. Onlar da bazen böyle "Aa, çok eski filmmiş, izlemeyeyim" diye burun kıvırıyorlar, dudak büzüştürüyorlar. Hiç öyle demeyin. Günümüzde artık öyle güzel filmler yapılamıyor sevgili kardeşlerim. O yüzden o filmlerin değerini bilin. Yoksa çok şey kaçırırsınız. Altıncı His'le Night Shyamalan koptu gitti. Herkes ondan bahsetmeye başladı filan. Birkaç yıl içinde başta ölümsüz olmak üzere yine Bruce Willis'in rol aldığı İşaretler orijinal adıyla Science filmiyle yine büyük sükse yarattı. Altıncı His kadar olmasa da onlara yakın derecede sevildi. Popülaritesini makul derecede korudu. Güzel gitti yani. Ölümsüzde işte çok büyük bir tren kazası oluyor. Bruce Willis'in canlandırdığı karakter ölmüyor bir tek. Bir çizik bile almıyor. Bir de başka bir karakter var, böyle bir kemik hastalığı olan, en ufak bir düşmede, çarpmada falan kemikleri kırılan bir karakter. İlginç bir kurgusu vardı onun. Onu çok fazla hatırlamıyorum detaylarını, ama devamı da geldi yakın yıllar önce Ölümsüz'ün. Ölümsüz de iyi bir filmdi. Sonrasında da İşaretler filmi geldi M. Night Shyamalan'dan. Mel Gibson başrollerdeydi ve bu sefer uzaylıları konu aldı. Kırsal bir alanda yaşayan bir ailenin başından geçen hikayeleri izliyorduk orada da. Ekin çemberleri fikrine dayanan bir gerilim filmiydi. Uzaylı gerilim filmiydi. O da gerçekten benim çok

beğendiğim sahnelere sahip kaliteli M. Night Shyamalan'ın gerilim filmlerinden bir tanesiydi. Bu üç filmle Shyamalan altın çağlarını yaşadı. Sonrasında ise tabiri caizse bir türlü dikiş tutturamadı. Yani bu üç filmi yapan adamın yeni filmi bakalım nasıl olacak diye çok büyük bir merakla beklerken bizler sinema severleri olarak her defasında yok ya altıncıs gibi değil, yok bu olmamış bir ölümsüz değil, işaretler gibi olmamış, hep böyle dedik ve hala da öyle demeye devam ediyoruz. Hala da şu yıla gelmiş olmamıza rağmen 1999 yılındaki altıncı his gibi o segmentte bir filmi olmadı. Bence size göre de öyledir diye tahmin ediyorum. Belki ölümsüze ya da işaretler filmine yaklaşan filmleri olmuştur. Birçok film yaptı. Sık film yapan yönetmenlerden bir tanesi. İşte az önce bahsettim, hızlıca bahsetmeye çalıştım. O 3 film sonrası bugüne kadar bu uzun yıllar boyunca sinema dünyasının bu dahi çocuğu bizlere neler sundu? Bu sunmuş olduğu gerilim filmleri arasında en çok öne çıkanlar hangi filmler oldu? Bu programımızda kısaca onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama şimdi önce gelin bir kısa ara verelim. Birazdan Best of M. Night Shyamalan filmlerinden bahsedeceğiz ve böylelikle de izlenebilecek ilginç filmler önermiş olacağız sizlere gerilim filmleri dünyasından.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Film arası bugün M. Night Shyamalan'ın filmlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu filmlerden bir tanesi, ilk üç filmi çabucak geçtik. Onlar en iyi filmleriydi, altın çağlarıydı M. Night Shyamalan'ın. Sonrası da kayda değer, hani idare edebilecek, fena olmayan, izlenebilitesi olan filmleri oldu. Onlardan önerecektik. Onlardan bir tanesi The Village, yani köy. Dönem gerilim filmi Köy. Bruce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrian Brody ve daha fazlasını barındıran olağanüstü bir oyuncu kadrosuna sahipti. Çevredeki ormanda yaşayan yaratıklardan korkarak yaşayan bir köyün etrafında dönen film, tabii ki Shyamalan'ın twistlerinden nasibini alıyor ve sürpriz bir finale doğru ilerliyor. Shyamalan filmografisinde önemli bir yere sahiptir. Birazdan en önemli Shyamalan filmlerine göz atmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri, işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller, kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip, OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular, yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Tam ve çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin adlı bir adamı konu alan psikolojik bir gerilim filmi. Kevin'in terapisti onun kendine has rahatsızlığını derinlemesine araştırırken kızlar onun daha kötü kişiliği ortaya çıkmadan önce kaçmanın bir yolunu bulmalıdırlar. Usta yönetmen M. Night Shyamalan'ın Ölümsüz yani Unbreakable filmiyle bağlantılı bir film arkadaşlar. Split aynı evrende geçen. İzlemediyseniz tavsiye ederiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Sayalarda şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Film arasına devam ediyoruz ve bugün özel bir dosyamız var arkadaşlar. M. Night Shyamalan'ın en iyi filmlerinden bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi Glass. 2019 tarihli Glass filmi Shyamalan tarafından yazılan ve yönetilen bir süper kahraman filmi efendim. Aynı zamanda kendinden önce gelen Split ve Unbreakable filmlerinin crossover'ı ve devam halkası. Film süper güçlere sahip David Dunn'un çoklu kişilik bozukluğu olan ve genç kadınları öldüren bir katilin peşine düşmesini konu alıyor. Bruce Willis'in kahramanıyla James Avery'in Kevin'i bir araya geliyor bu filmde. Yönetmenin filmografisindeki öne çıkan, başarılı ve izlenmesi gerektiğini düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Şöyle bir bakabilirsiniz ilginizi çekiyorsa bu tür filmler arkadaşlar.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

Küp FM'de film arasına devam ediyoruz. Bugün M. Night Shyamalan'ın en önemli gerilim filmlerinden bahsediyorduk arkadaşlar. Yakın zaman önce bizlerle paylaşılmış olan 2023 yılı yapımı Kulübeye Tıklat, Knock at the Cabin, gerçekten de gerilim dozajı oldukça yüksek, fena olmayan filmlerden bir tanesi. Tuzaktan önceki son filmi Kulübeye Tıklat, 2023'ün başlarında vizyona girdi ve eleştirmenleri ikiye bölmeyi başardığı zamanında. Ben beğenmiştim bu arada. Yönetmenin ünlü fiyaskolarından olmayan ama yine de karışık eleştiriler alan film, kapılarına 4 yabancının gelmesiyle tatilleri cehenneme dönen bir çifti konu alıyor. Ve başrolleri Jonathan Groff, Ben Aldridge, Dave Bautista ve Robert Grint paylaşıyor.

0: Kulübe FM reklam. Reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Burada noktalıyoruz efendim. Sinema dünyası ile ilgili son gelişmeleri, heyecan verici haberleri paylaştık sizlerle. Yeni filmlere şöyle bir bakış attık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Çeri.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
0: Küpe FM reklam.

Lütfen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
7: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery. Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Da son tatile gideceklerdir. Eylül ayında tatile gidenler de var. Bir de bence Akdeniz'e gidecekseniz gerçekten Eylül ayı çok sıcak yerlerde, Antalya gibi yerlerde falan çok daha güzel oluyor. Aynı şekilde Haziran ayı da öyle. O zaman tatilden açtık konu. Varsa tatile gidenler iyi tatiller. Hafta sonu işinden dolayı tatilde olanlar varsa iyi tatiller. Okulların ilk haftasıydı. Öğrencilerin ilk hafta sonu, okullu ilk hafta sonu. Onlara da iyi tatiller. O zaman ne yapıyoruz efendim? Başlıyoruz.

0: Kulübe FM reklam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Sayalarda şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Tucker, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288-318-2338.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli dinleyeceğiz. Ben onların müdürüyüm diyordu biliyorsunuz. Ajda Pekkan gerçekten de öyle. Güzel kadınlardan sorumlu, sahnedeki güzel kadınlardan sorumlu bir isim olabilir. Hatta hepsinden daha da güzel, daha da bakımlı bir isim olabilir. Ya var tabii ki çok güzel, çok bakımlı kadınlarımız. Sahnede çok güzeller, harikalar. Hem sesleriyle hem görünümleriyle sahneyi dolduruyorlar. Ama biliyorsunuz şu giyim kuşam söz konusu olduğunda benim için bir Ajda Pekkan iki Nebahat Çehre son oynadığı dizide. Yine en şık Nebahat Çehre Tuzlu Kahve dizisinde. Ve işte hileliyle devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Diyelim var sırada Mebrure'den. Şarkıyı ilk duyduğumda ah dedim, olamaz öyle bir şey, benden bahsediyor adeta. İçerisindeki sözler gerçekten harika. Sadece ben değil, birçok kişinin kendisini ifade edebileceğini düşünüyorum. İçerisinde geçen tanımlardan birçoğuyla, çünkü duygularımızın, düşüncelerimizin çok güzel bir şekilde sesi oluyorlar. Böyle melodilerle de birleşiyor. Harika şeyler ortaya çıkıyor. O zaman Diyelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri, işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller, kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip, OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Yalın'ın son şarkısını son günlerde çok çalıyoruz. Ama benim çok sevdiğim bir Yalın şarkısı var. Her Şey Sensin. O yüzden şimdi Yalın'dan Her Şey Sensin dinleyeceğiz. Hayatında böyle her şey sensin, her şeyimsin, canımsın, hayatım, bir tanem diyebildiğiniz biri varsa onun için olsun. Bu arada aşkım lafı bana çok fenalık getiriyor artık herkese aşkım dediği için. Ama işte hayatım, bir tanem, ne bileyim, böyle daha tatlı şeyler var. Bir de insanların kendilerinin bulduğu böyle hitaplar var. Onlar da daha ilginç oluyor. Bazıları da güzel oluyor. Ve işte Yalın, Her Şey Sensin.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ben yanmam diyecek Burcu Güneş. Seda Sayan'ı gördüm geçen gün. Sevgilisiyle beraber sahnedeydi. Birbirlerine iltifatlar falan. Seda Sayan'ın da bu saatten sonra sevgiliden ne bekleyecek? Yani değil mi? Sekizinci eşi sevgilisi derken sevgilisi ve eşi tabii ki. Sekizinci eşi ya da yedinci eşi bilmiyorum. Hayatta parayla pulla şöhretle işini bitirmiş bir kadın. Sevgilisinden de tabii ki o iltifatları, o güzellikleri bekleyecek. Çok da tatlı gözüküyorlardı. Bir de Seda Sayan neon ışıklarıyla falan, pardon, led ışıklarıyla, ay neonla led'i karıştırdım bir anda. Neon renkleriyle, led ışıklarıyla harika bir kostümle çıkmış. Saçlar falan acayip, adeta Barbie bebek gibiydi. O zaman söz müzikte.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Ektercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Gelle Umur Domayla ve Hande Ünsal'la devam edelim. Hande Ünsal bu arada Sakarya konserinde saçlarının önlerini kendisi gibi sarıya boyatan genç hayranını fark etmiş. Onunla beraber sahneye çıkmış. Yani daha doğrusu kendisi sahnede, tabii ki onunla beraber çıkmasına gerek yok. Onu da sahneye çıkarmış. Saçlar böyle koyu renk. Önlerde böyle iki perçem. Sağda solda sarı var. Bir dönemin çok popüler bir saçıydı. Şimdilerde de ara ara kullanılıyor ama sürekli değil. Ama gene de güzel Hande Ünsal'a da yakışıyor. O zaman dinliyoruz. Yeah.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Geldik programın sonuna. Yarın haftanın son gününde, pazar gününde tekrar görüşene kadar. Efendim sizden hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Alp FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel

0: Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Kaçıyorum.

tutulmadı. Yarılana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sertesli rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın. Geride

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular, yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de

0: Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene

0: 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşün.

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor, sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım. Farkındayım.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Müzikal Takır'ın Scoop FM'den hepinize mutlu hafta sonları. Yine haftanın o en heyecanlı, en merak edilen saatine geldik. Scoop FM frekanslarında her haftanın müzik haritasını çıkardığımız Zirvedekiler 20 listesiyle karşınızdayız. Bu hafta müzik dünyasında dengeler alt üst oldu. Yükselenler, düşenler ve listeye bomba gibi giriş yapan yepyeni hitler var. Acaba bu haftanın bir numarası tahtını koruyabildi mi? Yoksa zirve el mi değiştirdi? Kulaklarınızı ayarlayın, sesi biraz daha açın. 20 numaradan birazdan başlıyor olacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Söz ve müziği kendisine ait olan yapay zeka destekli arabesk pop tarzındaki Bir Daha Sevmek Yok adlı parçasıyla TikTok Türkiye Trend Müzik Videoları listesinde 21. sıraya kadar yükselmeyi başaran Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçası 13. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: Günün yorgunluğunu atmak, haftanın en iyi müzikleriyle enerjimizi tazelemek için tam zamanında buluştuk. Önümüzdeki 2 saat boyunca Zirvedikler 20 sayımıyla yayındayız. Son bir hafta boyunca dijital platformlarda en çok dinlediğiniz, radyolarda en çok istek alan ve müzik listelerini sallayan 20 şarkıyı geriye doğru sayacağız. Favori şarkınız kaçıncı sırada, bakalım tahminleriniz tutacak mı? Arkanıza yaslanın, müzik yolculuğumuz 20 numaralı şarkıyla başlıyor. Öyle kolaysa Sarmaşık, Antidepresan ve Fırtınadayım gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşan 22 Eylül gecesi de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek Mabel Matiz, umrum dışıyla iki basamak daha geriliyor bu hafta.

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
6: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
7: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
8: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
10: Sayalar'da şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
11: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
12: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi.

19 numara. Arka arkaya çıkarttığı hit şarkılarla müzik dünyasını adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan Blok 3'ün Poise işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 19 numarada karşımıza çıkıyor.

18 numara. İstanbul'daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanan ayın sonunda Vade Açık Hava sahnesinde en sevilen hitlerini seslendirecek Zerya Uluğ Şımarık isimli parçayla bu hafta 18 numaranın sahibi oluyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: 17 numara.
3: Bilgisayar öğretmenliği geçmişinden gelip dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak 2026 yılının en çok konuşulan bağımsız çıkışlarından birine imza atmış, gizemli bir müzisyen ve söz yazarı olan Mevrure, Dilim isimli parçayla bu hafta 17 numarada.

0: QPFM
1: 16 numara.
2: Spotify platformunda 3.8 milyon aylık dinleyiciye ulaşarak 2026 yılına kelimenin tam anlamıyla damga vuran Türk pop ve alternatif müzik sahnesinin en üretken kadın sanatçılarından biri olan Mela Bedel, iki tas çorbayla bu hafta 16 numarada.

0: 15 numara.
1: 7 yıllık uzun bir aranın ardından çıkardığı yeni stüdyo albümü geniş kapsamlı Evde İzle'de Türkiye turnesi ve özel hayatındaki bebek müjdesiyle 2026 sonbaharında müzik gündeminin merkezinde yer alan Berkay, Nankördük dediği parçasıyla bu hafta zirvedekilere 15 numaradan merhaba diyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Tek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Chery. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Küpe FM reklam.
2: 14 numara.
3: Yıl boyunca farklı soundlar denediği projeleriyle dikkat çeken, akıcı ve duygusal sözleriyle dikkat çeken solo rap performansı Ömrümle APO bu hafta 14 numarada.

0: kör.
1: Bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

0: 13 numara.
1: Hareketli trap teklisiyle kısa sürede sosyal medyada viral olan ve listelere hızlı bir giriş yapan, müzikal üretimini hız kesmeden sürdüren Poizy, Başımda Belalar dediği parçasıyla 13 numaraya yükseliyor.

0: 12 numara.
1: Pop müziğin usta ismi Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılını kutladı ve Ümit Sayın özel proje albümünün 6. konuğu olan ve usta isimli Sana Dargınım şarkısında düet yapan Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri isimli parçasını 12 numarada görüyoruz.

11 numara. 2026 yaz listelerindeki mutlak zirve başarısı, küresel pazara açılma adımları ve menajerlerin tutuklanmalarının ardından ortaya atılan dağılma iddialarıyla şu günlerde müzik gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Marifest kızları Arzu Pekkan işbirliğindeki parçaları hileliyle bu hafta 11 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: 10 numara.
1: 2026 yazında ve sonbahar döneminde kariyerinin ilk solo single çalışmasıyla sahne arkasından mikrofon başına geçerek müzik gündemine damga vuran Türk pop müziğinin mutfağındaki en güçlü isimlerinden biri olan aranjör, prodüktör ve piyanist Asil Gök, Ne Oldu Böyle ile bu hafta 10 numarada.

0: 9 numara.
1: 2018 yılındaki hit parçaları Diken mi Gül mü projesinden sonra gelen bu ikinci buluşmayla modern altyapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dijital platformlarda büyük ses getirerek 2026 yazının en iddialı pop rap hitlerinden biri haline gelen Kıyamam isimli parçayla APO ve Sibel Can ikilisi bu hafta 9 numarada.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: 8 numara.
1: Müzik dünyasında milyonlarca dinlenen, ortak hitlere imza atan ancak bir dönem araları açılan ve birlikte çalışmayı bırakan Kurtuluş Kuş'la yeniden barışan Burak Bulut'un diskografisine eklediği en son single çalışması Ah Be Manolya bu hafta 8 numarada.

0: 7 numara.
1: Azerbaycan konserinin duyurulmasının ardından biletlerin %70'i ilk 3 günde satılırken Avrupa turnesindeki konserlerin toplam biletlerinin %60'ı da şimdiden tükenen Blok 3'ün Kayıp Person adını verdiği albümünden Kırgın bu hafta 7 numarada.

6 numara. 2026 yılında elde ettikleri dijital viral başarılar, yeni yayınladıkları remix albümü ve kapalı gişe devam eden 81 ilde Echoes turnesiyle alternatif müzik sahnesinin en çok konuşulan kolektiflerinden biri olan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu hafta 6 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: 5 numara.
1: Idol House Türkiye adlı 4 aylık zorlu yarışma maratonun ardından seçilen 7 üyeden oluşan ve bugünlerde Benim Olsan adını verdikleri ikinci single çalışmalarında tüm dijital platformlarda yayımlayan Crush ekibi söz konusu şarkılarıyla bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Merakla beklenen yeni stüdyo albümü Sende de Benden Var ve bu albümle kazandığı prestijli Mesam Ödülü ve tüm Türkiye'yi kapsayan Dev Açık Hava turnesiyle Eylül 2026'da da müzik gündeminin en üst sıralarında yer almayı başaran Türk pop müziğinin en güçlü söz yazarı ve yorumcularından Tan Taşçı Gidişat'la 4 numaradan bizlere sesleniyor.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

3 numara. 2026 yazında elde ettiği devasa dijital rekorlar ve Birleşik Krallık basınına verdikleri özel röportajlar müzik gündeminin en çok konuşulan ismi arasında olan ve K-pop tarzından ilham alan 6 üyeli popüler Türk kız grubu Manifest toz pembe diyecek 3 numaradan.

2 numara. Uzi ve Motive'nin Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşen konserine konuk olan ve Küçük Bir Yol şarkısını ikinci kez seslendirerek büyük beğeni toplayan popstar Hadise Ara Beni dediği parçasıyla bu hafta zirve ortağı oluyor.

bir numara. 20 numaradan başladığımız bu uzun ve heyecanlı yolculuğun en üst basamağındayız. Tahtın tek bir sahibi var ve bu hafta oraya oturmak hiç de kolay olmadı. Bakalım favori şarkınız bu hafta zirveyi ele getirebildi mi? Kulaklığın sesini sonuna kadar açın. Zirvedikler 20 listesinin bu haftaki bir numarası geliyor. Yüksek prodüksiyonlu konser sahneleri, enerjik performansı ve izleyicileriyle kurduğu güçlü bağ ile öne çıkan müzik sahne tasarımı, ışık ve görsel prodüksiyonu bir araya getiren Blok 3'ün Kayıp Person adını verdiği 3. stüdyo albümü öne çıkan hit parçası Sebebi Var yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirvedekiler 20 listemizde rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Peki önümüzdeki hafta listemize tırmanmaya aday olan yepyeni şarkının haberiniz var mı? Son günlerde dijital platformlarda ve radyolarda adından sıkça söz ettiren bu harika parça önümüzdeki hafta Zirvedekiler 20 listesine girmek için sabırsızlanıyor. Kendine has vokal tarzıyla bağımsız müzik sahnesinde yer edinen bu şarkısıyla melankolik ama ritmik bir soundtrack JT, pop ve modern altyapıları harmanladığı yeni teklisi Sana Düşüyorum'la Türk müzik dünyası üretken isimlerinden Nefes bu haftanın ilk ve son aday ismi oluyor.

Böylece bu haftanın da en çok dinlenen, en çok konuşulan 20 hit şarkısını hep birlikte geriye doğru saydık. Zirvedikler 20 listemizin bir numarasını tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı günde ve aynı saatte müzik dünyasının en tepesindekilerle buluşmak üzere. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Tek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: Reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta. Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri, işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller, kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip, OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı, akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular, yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

gökten parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ölçtün mü, ölçtün mü? Gelince halimi gördün mü?
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: meselesi, bir ölüm kalım meselesi, din uzak dursun.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak. Yoksa sevgimle boğarım seni.

pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

Hey, Loyal, is that a wanna hear?

Lütfen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o